0: Önce sen sen. Lady Soski. Önce sen. Hali zalı. Men you so pass you. Resa dizi belli. Önce sen. Lady Soski. Hali sedi FM. Kikan yasamel matana kafik spek. Hali zalı. Ayyubba. Hayşe radio.
1: Soski. Ke o tshepa ka mmino wa leso, ke o tshepa ke tsena ka le ka phegetona. A o nna mo ke batla go ya teng, bana ba ba nkuka ba nkisa kae kae, ke re a ke kae kapa kae, ke mametse Soski ka sheko lena. Ke dula fatshe ke mamela le Sedi FM go fitlhela ka motsotso wa go qetela. Ga o utswa fela ke a goba, Smart Soski ka bakodilo, ke tsena ka le ka phegetona, mmino o tlhabosela.